eksik. Ben de olan seni gelip böyle çalan bize düşman.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

keyif dolu, çok güzel bir perşembe gününde hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Başlıyoruz programa.

Günün de haberlerine bakalım. Trabzon'da bir taş var. Öyle sıradan bir taş değil artık. Mısırlı futbolcu Muhammed Salah Kurtdere Yaylası'na gidip bu taşın üzerine oturunca sosyal medyada da bu fotoğraf yayınlandı. Sonra ne oldu derseniz, insanlar yaylaya akın etmeye başlamış. Herkes de aynı taşın üzerine oturup fotoğraf çektiriyor. Belediye de sonunda olayı el atmış. Taşın yanına bir bank koymuş.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir şey soracağım. Maaşınızdan ne kadar kaldı? Bununla ilgili bir anket yapılmış. Çalışanların sadece %8'i maaşının bir bölümünü tasarrufa ayırıyormuş. Vallahi bu %8'i alkışlamak gerekiyor. %88 yani biz gelirimizin büyük bir bölümü zorunlu harcamalara gidiyor. Kira, faturalar, kredi taksitleri, kredi kartları. Hatta %25'in maaşı daha ilk haftada bitiyor. Galiba ben %25'e giriyorum. Ay sonunda hala parası kalanların oranı sadece %24. Durum bu yani ve hepimiz aslında benzer durumlardayız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. 99.5 Radyo Moni.

Ama dünyanın başına bu kez de süper El Nino gelebilir diyorlar. Tahminler gerçekten çarpıcı. El Nino'nun getireceği ekstra sıcaklıklar Şubat 2027'ye kadar dünya genelinde birçoğumuzu etkileyecek. Ya yaz biraz sıcak geçecek diye konuşuyorduk ya, yok yani bu rakamlar, bu haber şöyle bir baktığımda bu kadar küçük bir mesele değil.

yaşam koşulları değişmeye başladı. Hava durumu, iklim değişikliği vesaire derken çok da soğuduğumuz havadan memnun değiliz. Ama aslında çözümün de ne olduğunu biliyoruz. Daha çok doğa, yani daha çok ağaç, daha çok orman, daha çok tatlı su, deniz suyuna ihtiyacımız var. Yöntemin ne olduğunu biliyoruz. İnsan odaklı değil de doğa odaklı yaşamaya bir an önce geçmek gerek.

Yeni yeni icatlar. Ben de sosyal medyada gördüm. Pasaportunuzu hiç alüminyum folyoya sarmayı düşündünüz mü? Ya bunun bir nedeni varmış. Ben de merak ettim neden yapıyorlar böyle bir şey. Yeni nesil pasaportlarda kimlik bilgilerini taşıyan RFID çipi bulunuyor. Bazı durumlarda bu çipteki bilgilerin uzaktan okunmasını engellemek için metal bir koruma kullanılıyormuş. Alüminyum folyoda elektromanyetik sinyalleri zayıflatabildiği için bu amaçla kullanılıyor. Yani pasaport çantada duruyor, bir de üzerine folyoyu sarıyorsunuz. Her şey güvenlik için tabii ki. İşe yarıyor mu? Gerçekten bilmiyorum.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Günün de bence trajikomik haberlerinden bir tanesi. Yapay zekayı eğitmek için işe aldılar. Yapay zeka kullandıkları için kovuldular. Evet, OpenAI'nin yapay zeka modellerini geliştirmek için çalışan bazı sözleşmeli personelin işine son verilmiş. Neden? Görevlerini yaparken yapay zeka kullandıkları gerekçesiyle. Yani sistem çalışanlara diyor ki bize yapay zekayı öğret. Çalışan tamam, biraz yapay zekadan yardım alayım. Sistem hayır. Çalışan niye? Sistem çünkü yapay zeka kullanmışsın. Gerçekten çok ironik değil mi?

Evet, yine de şarkı söylemek lazım ve elbette iyi yemek yemek lazım. Yemekleri biz yapıyorsak eğer, ya bir türlü o lezzetli sonucu tutturamıyorsak, yakalayamıyorsak, ya acaba malzemeden mi kaynaklanıyor falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Valla dünyaca ünlü şeflerin birkaç tane tiyosu yayınlanmış geçtiğimiz günlerde. Mesela diyorlar ki tuzu yemeğin en sonunda boca etmek yerine pişirme boyunca azar azar ekleyin. Yemek biraz ağır geldiyse hemen tuza saldırmayın. Bir iki damla limon deneyin mesela. Eti tavadan çıkarır çıkarmaz hemen yemeğe başlamayın. Biraz dinlensin. Ve şeflerin en önemli kuralı, yemeği yaparken sürekli tadına bakmak. Yani biraz sabır, biraz damak, biraz da limon.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Kendi yazında ne giyeceğiz diye merak ediyorsanız Londra'dan birkaç ipucu geldi. Bir kere fırfırlar geri dönüyor. Hem de öyle usul usul değil. Bayağı kat kat, bol bol. Püskünler uzuyor, transparan parçalar çoğalıyor, açık mavi yükseliyor. Bir yanda romantik elbiseler, diğer yanda güçlü omuzlar, korseler ve bir rock'n'roll havası var sanki. Biraz romantik olacağız, biraz asi olacağız. Ama mümkünse fırfırı ve püskülü de eksik etmeyeceğiz. Yani gelecek yazda dolaplar oldukça renkli görünüyor.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Ve günün haberlerinden bir tanesi bana çok iyi geldi. Size yeni bir diyet önermiyorum. Hatta kalori de saydırmayacağım. Ama sofrayla ilgili çok basit bir değişiklikten bahsedeceğim. Mümkünse yemeğinizi hiç yalnız yemeyin. Oxford Üniversitesi'nden ekonomi ve davranış bilimi profesörleri birlikte yemek yemenin insanları birbirine bağladığını, güveni arttırdığını ve sosyal ilişkileri güçlendirdiğini söylüyor. Gerçekten birlikte yemek yemek sosyal bir eylem malum. Tek başına yemek yemeyi ben de hiç sevmem. O yüzden bugün özellikle akşam yemek saati de yaklaşırken şöyle bir düşünün. Dostlarınızla, sevdiklerinizle güzel bir akşam yemeği planlamayı.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, artık gerçekten kadın bedeni üzerinden bir algı yapmak, sürekli şuna ne olmuş, buna ne olmuş diye paylaşmak çok can sıkıyor. Günlerdir, hatta haftalardır da Adriana Lima'ya ne olmuş fotoğrafları görüyorum. Ya ne olmuş olabilir? Kadın doğum yapmıştı, kilo aldı hamilelikte, bedeni değişti, uykusuz kaldı. Yani o da doğum sonrası bir süreçten geçti. Hatta o dönem makyajsız fotoğraflarını paylaşarak yorgun bir annenin yüzü bu diye cevap vermişti. Aradan 3 yıl geçti. Madrid Moda haftamızda karşımıza çıkınca yine herkes aynı şeyi sordu. Ha ne olmuş olabilir? Kendine dönmüş. Ağırlık çalışıyor, kardiyo yapıyor, boks yapıyor, yoga yapıyor, sauna, yüz egzersizleri. Yani kendine iyi bakan bir kadınla karşı karşıya kaldık. Ya yani bu kadar aslında. Ama biz ne yapıyoruz? Sürekli bunu konuşuyoruz.

Karnaval'ın maalesef bugün de sona geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem Aslan bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel
0: taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: halin.
1: Sevgisiz gözün önünde parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Güzel bir perşembe gününde hayatın, zamanın, anın ritmini birlikte yakalayalım diye bugünün de iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız eğer perşembenin tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Yine dopdolu bir iki saat var önümüzde. Hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Hem çok sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz hem de eşlik edeceğiz onlara. Güzel bir iki saat var sonuç olarak önümüzde. Siz de bizimle bu perşembeyi keyiflendirmek isterseniz açın radyonuzu, hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi uzun yıllardır günün en önemli içeceği kahve, günün en önemli öğünü kahvaltı. Biz sabahlara çok önem verdiğimiz için dünya genelinde de yapılan araştırmalar sabahların zaten çok önemli olduğunu söylüyorlar. Sabah güne başlarken kahvaltıyla başlamak ya da devamında günün uyandıktan 1-1,5 saat sonra kahve içmek evet vücuda faydalı. Bir de kahvenin içine kakao eklemenizi tavsiye ediyorlar. Hani aromalandırıyoruz ya kahveleri, kahvenin içine kakao eklediğinizde antioksidan kapasitesini arttırdığını, kakaonun kahvedeki polifenollerle birlikte hücreleri serbest radikallere karşı korumaya aldığını söylüyorlar. Bu sayede kalp sağlığını da desteklediğini bilimsel araştırmalarca kanıtlamışlar. Yani kahveniz daha sağlıklı olsun istiyorsanız, isterseniz gün içinde isterseniz sabah güne başlarken içine bir kaşık da kakao eklemeyi unutmayın. Bir ara da Hindistan cevizi yağı ekliyorlardı. Hatta bir ara da tereyağı. Hepsi faydalıymış ama ayrı ayrı.

Hatırlar mısınız bilmem, bir ara konuşmuştuk. Hatta test ettiniz mi soracaktım ama üzerinden bayağı geçti. Belki hatırlayanlar vardır. Mevzu şu: araştırmaya göre çocuğunuzun kulağı kaş hizasındaysa babasına, kulak ağız hizasındaysa annesine benziyormuş. Test ettiniz mi, baktınız mı çocuklara ya da aynaya bakıp kendinizle kıyasladınız mı acaba? Aslında ilk doğduğu anda çocuklar genelde anneye mi benziyor, babaya mı benziyor? Hep bir bakılır tabii, ilk doğduğu anda kime benzediği pek anlaşılmaz. İlerleyen zamanda biraz daha şekillenir. Fakat önemli olan kime benzediği değil, önemli olan sağlıklı olması. Sağlıklı güzel bir gün olsun hepimiz için. Ama siz yine bakın, kulaklara kaş hizasında mı, dudak hizasında mı?

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
1: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com. Reklamlar. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

adım adım hafta sonuna yaklaşırken Perşembe'nin tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Hayatın ritmi devam ediyor. Köfünü geride bırakıyoruz kalpsiz bir serseriyle. Peki bugünün güzel olması biraz da sizin biraz da bizim elimizde demiştik. Günün güzel olması aslında biraz da gece uykumuzla alakalı. Yapılan araştırmalar gece yatağa girdiğinizde ne kadar üşürseniz üşüyün ayaklarınızı yorganın altından çıkartıyorsanız eğer ya da parmak uçlarınızı çıkartıyorsanız eğer hızlı uykuya dalmak için bu alışkanlığı edinebileceğinizi söylüyorlar. Ayak parmaklarınız dışarıdaysa gece daha rahat uyuduğunuzu söylüyorlar. Oysa ki bir de yatağa çorapla girenler var. Siz hangi taraftasınız? Ayakları dışarıda uyuyanlardan mı yoksa çorapla kat kat yatanlardan mı? Hangisi olursa olsun önemli olan uykuyu alıp güne öyle başlamak.

Şimdi malumunuz sıcaklıklar biraz daha yükselmiş olsa da bu hafta yine de sonbahar ayları içerisindeyiz. Ekim'in 8'ine başlamışken, sonbahar ayları içindeyken sonbahar modasından da bahsetmek lazım. Serinleyen havalar, elimizden düşmeyen sıcak kahveler bir yana, bu mevsimi asıl özel kılan şey aslında yavaş yavaş kışlıklara hazırlanma zamanı. Gerçi daha erken ama olsun, yumuşacık ve sıcacık kazaklardan bahsedeceğim. Çünkü sonbahar ve kış dolabının vazgeçilmezi kazaklar. Kazak deyince öyle aklınıza kalın kazaklar gelmesin. V-yaka ince kazaklar da var, merserizeler de var, bisiklet yakalar da var, klasik hırkalar da var. Aslında bu mevsimde en çok hırkaları kullanacağız ama benim en sevdiğim balıkçı yakalar ya da boğazlı kazaklar. Boğazlı kazaklar ister ince, dar vücuda oturan olsun, ister salaş olsun, bu sezonun en gözdeleri arasında, hatırlatmış olayım. Gardırobun vazgeçilmezlerini şöyle bir gözden geçirelim yazlık kışlık ayarlaması yaparken. Yavaş yavaş bu güzel mevsimin tadını çıkartmaya başlayalım. Her ne kadar bastırma sıcakları yaklaşıyor olsa da biz sonbahardayız, tadını çıkartalım.

0: Vakum ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şöyle mis kokulu bir güne daha başlayalım. Pencerenizi açıp dışarıdaki havayı burun deliklerinizden ciğerlerinize doğru gönderirken, sabah güne başlarken yeni günün kokusunu muhtemelen almışsınızdır. Eğer koku konusunda, koku hassasiyeti konusunda sıkıntılarınız varsa, Almanya'da yapılan yeni bir araştırma yiyecek kokularını almanın tokluk hissini farklı şekillerde tetiklediğini ortaya çıkartmış. Şöyle ki, kimisi için yemek kokusunu almak iştahı arttırsa da bazılarının aksine tokluk hissi yaşatıp iştahını kapatıyormuş. Ah keşke bazılarından biri olabilseydim ama biz daha ziyade iştahı açılan taraftayız herhalde. Almanya'da yapılan bu araştırmaya göre kokladığımız kokular beyinde özel bir nöron grubunu harekete geçiyorlarmış ve bu sistem daha yemek yemeye başlamadan kimisinde doygunluk hissi yaratıyormuş, kimisinde daha çok acıktırıyormuş. İşte bizdeki sistem acıktıran sistemden, sizdeki hangi sistem bilmiyorum ama yapılan araştırmalar koku duyusunun iştahı tetiklediğini ortaya çıkartmış, haberiniz olsun.

99.5 Radyo Moni. Dog man.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sevgili beyler, bu haber sizi ilgilendiriyor. Gerçekten çok önemli bir mevzu. İster eşiniz olsun, ister sevgiliniz olsun. Gerçekten bir kadını seviyorsanız, gerçekten sevdiğiniz kadınla birlikteyseniz ve onun tavsiyelerine uyuyorsanız kel kalmayacaksınız. İlginç bir araştırma yapmışlar. Yapılan bu araştırmaya göre eşlerinin tavsiyesine uyan ve eşlerini gerçekten seven erkekler kel kalmıyormuş. Yani saçlarınızın gürlüğü, uzunluğu, saçlarınızın sıklığı biraz da eşinize olan sadakatiniz, sevginiz ve ona karşı olan hassasiyetinizle alakalıymış, haberiniz olsun. Bence kadınlar ne diyorsa haklıdır. Uyun tavsiyelerine, kel kalmazsınız.

Yapılan araştırmalara göre diyoruz hep, çünkü insanoğlu mutlu olabilmek için bir sonuca ulaşmak istiyor. Eğer gerçekten kendinizi mutlu hissettiğiniz anları merak ediyorsanız, genelde cumartesi akşamüstünde mutlu oluyormuşuz. Cumartesi akşamüstü 17 civarında daha mutluymuşuz. Çünkü cumadan çıkıyoruz, ertesi gün pazar, iş yok. Cumartesi akşam eğlencesi, arkadaşları vesaire, en mutlu olduğumuz anlar cumartesi akşamüstüymüş. Bence kişiye göre değişkenlik gösterse de yaşa ve cinsiyete göre de değişkenlik gösteriyormuş. Herkesi memnun etme çabası olmazsa eğer üzerinizde, yani kendinizi memnun etmeye çalışırsanız eğer, özellikle hanımlar 40'lı ve 50'li yaşlarda daha mutlularmış. Peki erkekler hangi yaşta? Onlar için çok da fark etmiyor. Onlar her yaşta mutlu olmayı, daha doğrusu kendini düşünmeyi biliyor herhalde. Peki bugününüzde mutlu başlasın, mutlu devam etsin ve tabii ki günü mutlu edecek şarkılar yanı başınızda olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Malum mevsim geçişindeyiz. Dolayısıyla vücudunuz biraz etkilenecek tabii ki. Fakat sadece vücudumuz değil, ruhumuz da etkilenecekmiş. Uzmanlar mevsim geçişlerinin ruh sağlığı üzerinde etkili olduğunu ama bir değerlendirme yapılabilmesi için isteksizlik, moral bozukluğu, işte eskiden yapılan aktivitelerden keyif alınmaması gibi bulguların en az 2 hafta sürmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani zaten daha yeni sonbahara geçtik. Biraz daha bekleyelim derken sonbahar bitecek, kış gelecek, zaten mevsimi geçmiş olacağız. Yani biz bu mevsim geçişinin ruhumuzu etkileyip etkilemediğini anlayabilmek için mevsimi geçirmiş olacağız. Bu yüzden çok da fazla eskiden takılmıyorduk böyle şeylere. Artık her şeyin, her hastalığın bir adı var. Her şeyin bir sorunu var gibi gösteriliyor. Fakat mevsim geçişleri sorun değil. Biz her andan, her zamandan keyif alıyoruz. O isteksizlik ruh hali evet zaman zaman gün karardığı zamanlarda olabiliyor. Fakat üstesinden gelemeyeceğimiz şeyler değil. Geliriz üstesinden. Siz merak etmeyin. En sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Bu mevsim geçişini de birlikte keyiflendirmeye devam edelim biz. Oh,

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla Hayatın Ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Şimdi günlük hayat içerisinde karşılaştığımız stresli durumlarla başa çıkabilmek için kadın ve erkek farklı yöntemler geliştiriyor. Özellikle biz kadınlar zor zamanlarda arkadaşlarımıza sarılıyormuşuz. Uzmanlar, kız arkadaşlarımız da bakın parantez içinde altı çizili kız arkadaşlarla geçirdiğimiz zamanın kortizol seviyesinde daha düşüş yaşattığını ortaya çıkartmış. Yani mutlu oluyoruz. Stres seviyesi düşüyor. Kızlar bir araya gelince kız eğlencesi, kız coşkusu iyi geliyor bize. Kızlar haberiniz olsun. Erkekler de aynı şekilde aslında. Hem cinslerimizde daha stresten uzak kalıyormuşuz. O halde haftada en azından iki gün kız günü yapmayı ihmal etmeyin. Erkekler için de geçerli. Haftada iki gün arkadaşlarımızla diyelim o halde cinsiyet ayırmadan bir araya gelmeyi ihmal etmeyelim.

0: hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

neredeyse hepimizin evinde bulunuyor şu tek kullanımlık ıslak mendiller ve evde, çantada, arabada bulundurduğumuz tek kullanımlık ıslak mendillerin günümüzü, anımızı, hayatımızı kurtardığını düşünüyoruz. Ama Birleşik Krallık'ta çevre planı kapsamında bir yasak kararı geldi. Artık İngiltere'de 18 Aralık'tan sonra ıslak mendil satışı tamamen yasaklanıyormuş. Çevreye duyarlı olan herkesin bu pratik ürünü hayatından çıkartması gerektiğini söylüyorlar. Aslında parçalanmayan bu plastik liflerden oluşan mendillerin denizlere, nehirlere, sulara karışarak mikroplastik kirliliğine yol açtığını, deniz canlıları tarafından yutularak besin zincirine sızdığını, parçalanmadığı için doğal yaşamı zehirlediğini söylüyorlar. Galler'de 2026 Aralık'ta, Kuzey İrlanda'da 2027 Mayıs'ta yine İngiltere'de ve Ağustos'ta da İskoçya'da yasağın devreye gireceği söyleniyor. Biz hala ıslak mendillerle hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyoruz ama sonrasında umarız zorluk getirmez.

Güzel bir perşembe dedik. Günü keyiflendirmek üzere bugünün iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de hayatın ritmiyle ben Reynel mikrofon başındaydım. Biz ayrılan iki saati tamamlamışız. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim size. Mikrofon başından ayrılacağım ama yarın yine görüşeceğiz haftanın cumasında. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Bugün hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: 4.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

keyif dolu, çok güzel bir perşembe gününde hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Başlıyoruz programa.

Günün de haberlerine bakalım. Trabzon'da bir taş var. Öyle sıradan bir taş değil artık. Mısırlı futbolcu Muhammed Salah Kurtdere Yaylası'na gidip bu taşın üzerine oturunca sosyal medyada da bu fotoğraf yayınlandı. Sonra ne oldu derseniz, insanlar yaylaya akın etmeye başlamış. Herkes de aynı taşın üzerine oturup fotoğraf çektiriyor. Belediye de sonunda olaya el atmış. Taşın yanına bir bank koymuş.

su ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şey soracağım. Maaşınızdan ne kadar kaldı? Bununla ilgili bir anket yapılmış. Çalışanların sadece %8'i maaşının bir bölümünü tasarrufa ayırıyormuş. Vallahi bu %8'i alkışlamak gerekiyor. %88 yani biz gelirimizin büyük bir bölümü zorunlu harcamalara gidiyor. Kira, faturalar, kredi taksitleri, kredi kartları. Hatta %25'in maaşı daha ilk haftada bitiyor. Galiba ben %25'e giriyorum. Ay sonunda hala parası kalanların oranı sadece %24. Durum bu yani ve hepimiz aslında benzer durumlardayız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Ama dünyanın başına bu kez de süper El Nino gelebilir diyorlar. Tahminler gerçekten çarpıcı. El Nino'nun getireceği ekstra sıcaklıklar Şubat 2027'ye kadar dünya genelinde birçoğumuzu etkileyecek. Ya yaz biraz sıcak geçecek diye konuşuyorduk ya, yok yani bu rakamlar, bu haber şöyle bir baktığımda bu kadar küçük bir mesele değil.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yaşam koşulları değişmeye başladı. Hava durumu, iklim değişikliği vesaire derken çok da soğuduğumuz havadan memnun değiliz. Ama aslında çözümün de ne olduğunu biliyoruz. Daha çok doğa, yani daha çok ağaç, daha çok orman, daha çok tatlı su, deniz suyuna ihtiyacımız var. Yöntemin ne olduğunu biliyoruz. İnsan odaklı değil de doğa odaklı yaşamaya bir an önce geçmek gerek.

Yeni yeni icatlar. Ben de sosyal medyada gördüm. Pasaportunuzu hiç alüminyum folyoya sarmayı düşündünüz mü? Ya bunun bir nedeni varmış. Ben de merak ettim neden yapıyorlar böyle bir şey. Yeni nesil pasaportlarda kimlik bilgilerini taşıyan RFID çipi bulunuyor. Bazı durumlarda bu çipteki bilgilerin uzaktan okumasını engellemek için metal bir koruma kullanılıyormuş. Alüminyum folyoda elektromanyetik sinyalleri zayıflatabildiği için bu amaçla kullanılıyor. Yani pasaport çantada duruyor, bir de üzerine folyoyu sarıyorsunuz. Her şey güvenlik için tabii ki. İşe yarıyor mu? Gerçekten bilmiyorum.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

komik haberlerinden bir tanesi. Yapay zekayı eğitmek için işe aldılar. Yapay zeka kullandıkları için kovuldular. Evet, OpenAI'nin yapay zeka modellerini geliştirmek için çalışan bazı sözleşmeli personelin işine son verilmiş. Neden? Görevlerini yaparken yapay zeka kullandıkları gerekçesiyle. Yani sistem çalışanları diyor ki bize yapay zekayı öğret. Çalışan tamam, biraz yapay zekadan yardım alayım. Sistem hayır. Çalışan niye? Sistem çünkü yapay zeka kullanmışsın. Gerçekten çok ironik değil mi?

Evet, yine de şarkı söylemek lazım ve elbette iyi yemek yemek lazım. Yemekleri biz yapıyorsak eğer, ya bir türlü o lezzetli sonucu tutturamıyorsak, yakalayamıyorsak, ya acaba malzemeden mi kaynaklanıyor falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Valla dünyaca ünlü şeflerin birkaç tane tiyosu yayınlanmış geçtiğimiz günlerde. Mesela diyorlar ki tuzu yemeğin en sonunda boca etmek yerine pişirme boyunca azar azar ekleyin. Yemek biraz ağır geldiyse hemen tuza saldırmayın. Bir iki damla limon deneyin mesela. Ya acaba malzemeden mi kaynaklanıyor falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Valla dünyaca ünlü şeflerin birkaç tane tiyosu yayınlanmış geçtiğimiz günlerde. Mesela diyorlar ki tuzu yemeğin en sonunda boca etmek yerine pişirme boyunca azar azar ekleyin.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yazında ne giyeceğiz diye merak ediyorsanız Londra'dan birkaç ipucu geldi. Bir kere fırfırlar geri dönüyor. Hem de öyle usul usul değil. Bayağı kat kat, bol bol. Püskünler uzuyor, transparan parçalar çoğalıyor, açık mavi yükseliyor. Bir yanda romantik elbiseler, diğer yanda güçlü omuzlar, korseler ve bir rock'n'roll havası var sanki. Biraz romantik olacağız, biraz asi olacağız. Ama mümkünse fırfırı ve püskülü de eksik etmeyeceğiz. Yani gelecek yazda dolaplar oldukça renkli görünüyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Ve günün haberlerinden bir tanesi bana çok iyi geldi. Size yeni bir diyet önermiyorum. Hatta kalori de saydırmayacağım. Ama sofrayla ilgili çok basit bir değişiklikten bahsedeceğim. Mümkünse yemeğinizi hiç yalnız yemeyin. Oxford Üniversitesi'nden ekonomi ve davranış bilimi profesörleri birlikte yemek yemenin insanları birbirine bağladığını, güveni arttırdığını ve sosyal ilişkileri güçlendirdiğini söylüyor. Gerçekten birlikte yemek yemek sosyal bir eylem malum. Tek başına yemek yemeyi ben de hiç sevmem. O yüzden bugün özellikle akşam yemek saati de yaklaşırken şöyle bir düşünün. Dostlarınızla, sevdiklerinizle güzel bir akşam yemeği planlamayı.

Evet, artık gerçekten kadın bedeni üzerinden bir algı yapmak, sürekli şuna ne olmuş, buna ne olmuş diye paylaşmak çok can sıkıyor. Günlerdir, hatta haftalardır da Adriana Lima'ya ne olmuş fotoğrafları görüyorum. Ya ne olmuş olabilir? Kadın doğum yapmıştı, kilo aldı hamilelikte, bedeni değişti, uykusuz kaldı. Yani o da doğum sonrası bir süreçten geçti. Hatta o dönem makyajsız fotoğraflarını paylaşarak yorgun bir annenin yüzü bu diye cevap vermişti. Aradan 3 yıl geçti. Madrid Moda haftamızda karşımıza çıkınca yine herkes aynı şeyi sordu. Ha ne olmuş olabilir? Kendine dönmüş. Ağırlık çalışıyor, kardiyo yapıyor, boks yapıyor, yoga yapıyor, sauna, yüz egzersizleri. Yani kendine iyi bakan bir kadınla karşı karşıya kaldık. Ya bu kadar aslında. Ama biz ne yapıyoruz? Sürekli bunu konuşuyoruz.

Kral'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem Aslan bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

güzel bir perşembe gününde hayatın, zamanın, anın ritmini birlikte yakalayalım diye bugünün de iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız eğer perşembenin tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Yine dopdolu bir iki saat var önümüzde. Hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Hem çok sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz hem de eşlik edeceğiz onlara. Güzel bir iki saat var sonuç olarak önümüzde. Siz de bizimle bu perşembeyi keyiflendirmek isterseniz açın radyonuzu, hayatın ritmi başladı bir de.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

Şimdi uzun yıllardır günün en önemli içeceği kahve, günün en önemli öğünü kahvaltı. Biz sabahlara çok önem verdiğimiz için dünya genelinde de yapılan araştırmalar sabahların zaten çok önemli olduğunu söylüyorlar. Sabah güne başlarken kahvaltıyla başlamak ya da devamında günün uyandıktan 1-1,5 saat sonra kahve içmek evet vücuda faydalı. Bir de kahvenin içine kakao eklemenizi tavsiye ediyorlar. Hani aromalandırıyoruz ya kahveleri, kahvenin içine kakao eklediğinizde antioksidan kapasitesini

arttırdığını, kakaonun kahvedeki polifenollerle birlikte hücreleri serbest radikallere karşı korumaya aldığını söylüyorlar. Bu sayede kalp sağlığını da desteklediğini bilimsel araştırmalarca kanıtlamışlar. Yani kahveniz daha sağlıklı olsun istiyorsanız, isterseniz gün içinde isterseniz sabah güne başlarken içine bir kaşık da kakao eklemeyi unutmayın. Bir ara da Hindistan cevizi yağı ekliyorlardı. Hatta bir ara da tereyağı. Hepsi faydalıymış ama ayrı ayrı.

Hatırlar mısınız bilmem, bir ara konuşmuştuk. Hatta test ettiniz mi soracaktım ama üzerinden bayağı geçti. Belki hatırlayanlar vardır. Mevzu şu: araştırmaya göre çocuğunuzun kulağı kaş hizasındaysa babasına, kulak ağız hizasındaysa annesine benziyormuş. Test ettiniz mi, baktınız mı çocuklara ya da aynaya bakıp kendinizle kıyasladınız mı acaba? Aslında ilk doğduğu anda çocuklar genelde anneye mi benziyor, babaya mı benziyor? Hep bir bakılır. Tabii ilk doğduğu anda kime benzediği pek anlaşılmaz. İlerleyen zamanda biraz daha şekillenir. Fakat önemli olan kime benzediği değil, önemli olan sağlıklı olması. Sağlıklı, güzel bir gün olsun hepimiz için. Ama siz yine bakın, kulaklara kaş hizasında mı, dudak hizasında mı?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Adım adım hafta sonuna yaklaşırken Perşembe'nin tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Hayatın ritmi devam ediyor. Köfünü geride bırakıyoruz kalpsiz bir serseriyle. Peki, bugünün güzel olması biraz da sizin, biraz da bizim elimizde demiştik. Günün güzel olması aslında biraz da gece uykunuzla alakalı. Yapılan araştırmalar, gece yatağa girdiğinizde ne kadar üşürseniz üşüyün, ayaklarınızı yorganın altından çıkartıyorsanız eğer ya da parmak uçlarınızı çıkartıyorsanız eğer hızlı uykuya dalmak için bu alışkanlığı edinebileceğinizi söylüyorlar. Ayak parmaklarınız dışarıdaysa gece daha rahat uyuduğunuzu söylüyorlar. Oysa ki bir de yatağa çorapla girenler var. Siz hangi taraftasınız? Ayakları dışarıda uyuyanlardan mı yoksa çorapla kat kat yatanlardan mı? Hangisi olursa olsun önemli olan uykuyu alıp güne öyle başlamak.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi malumunuz sıcaklıklar biraz daha yükselmiş olsa da bu hafta yine de sonbahar ayları içerisindeyiz. Ekim'in 8'ine başlamışken sonbahar ayları içindeyken sonbahar modasından da bahsetmek lazım. Serinleyen havalar, elimizden düşmeyen sıcak kahveler bir yana, bu mevsimi asıl özel kılan şey aslında yavaş yavaş kışlıklara hazırlanma zamanı. Gerçi daha erken ama olsun, yumuşacık ve sıcacık kazaklardan bahsedeceğim. Çünkü sonbahar ve kış dolabının vazgeçilmezi kazaklar. Kazak deyince öyle aklınıza kalın kazaklar gelmesin. V yaka ince kazaklar da var, merserizeler de var, bisiklet yakalar da var, klasik hırkalar da var. Aslında bu mevsimde en çok hırkaları kullanacağız ama benim en sevdiğim balıkçı yakalar ya da boğazlı kazaklar. Boğazlı kazaklar ister ince, dar vücuda oturan olsun, ister salaş olsun, bu sezonun en gözdeleri arasında, hatırlatmış olayım. Gardırobun vazgeçilmezlerini şöyle bir gözden geçirelim yazlık kışlık ayarlaması yaparken. Yavaş yavaş bu güzel mevsim tadını çıkartmaya başlayalım. Her ne kadar bastırma sıcakları yaklaşıyor olsa da biz sonbahardayız, tadını çıkartalım.

Şöyle mis kokulu bir güne daha başlayalım. Pencerenizi açıp dışarıdaki havayı burun deliklerinizden ciğerlerinize doğru gönderirken, sabah güne başlarken yeni günün kokusunu muhtemelen almışsınızdır. Eğer koku konusunda, koku hassasiyeti konusunda sıkıntılarınız varsa, Almanya'da yapılan yeni bir araştırma yiyecek kokularını almanın tokluk hissini farklı şekillerde tetiklediğini ortaya çıkartmış. Şöyle ki, kimisi için yemek kokusunu almak iştahı arttırsa da bazılarının aksine tokluk hissi yaşatıp iştahını kapatıyormuş. Ah keşke bazılarından biri olabilseydim ama biz daha ziyade iştahı açılan taraftayız herhalde. Almanya'da yapılan bu araştırmaya göre kokladığımız kokular beyinde özel bir nöron grubunu harekete geçiyorlarmış ve bu sistem daha yemek yemeye başlamadan kimisinde doygunluk hissi yaratıyormuş, kimisinde daha çok acıktırıyormuş. İşte bizdeki sistem acıktıran sistemden, sizdeki hangi sistem bilmiyorum ama yapılan araştırmalar koku duyusunun iştahı tetiklediğini ortaya çıkartmış, haberiniz olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sevgili beyler, bu haber sizi ilgilendiriyor. Gerçekten çok önemli bir mevzu. İster eşiniz olsun, ister sevgiliniz olsun. Gerçekten bir kadını seviyorsanız, gerçekten sevdiğiniz kadınla birlikteyseniz ve onun tavsiyelerine uyuyorsanız kel kalmayacaksınız. İlginç bir araştırma yapmışlar. Yapılan bu araştırmaya göre eşlerinin tavsiyesine uyan ve eşlerini gerçekten seven erkekler kel kalmıyormuş. Yani saçlarınızın gürlüğü, uzunluğu, saçlarınızın sıklığı, biraz da eşinize olan sadakatiniz, sevginiz ve ona karşı olan hassasiyetinizle alakalıymış, haberiniz olsun. Bence kadınlar ne diyorsa haklıdır. Uyun tavsiyelerine, kel kalmazsınız.

Yapılan araştırmalara göre diyoruz hep, çünkü insanoğlu mutlu olabilmek için bir sonuca ulaşmak istiyor. Eğer gerçekten kendinizi mutlu hissettiğiniz anları merak ediyorsanız, genelde cumartesi akşamüstünde mutlu oluyormuşuz. Cumartesi akşamüstü 17 civarında daha mutluymuşuz. Çünkü cumadan çıkıyoruz, ertesi gün pazar, iş yok. Cumartesi akşam eğlencesi, arkadaşları vesaire, en mutlu olduğumuz anlar cumartesi akşamüstüymüş. Bence kişiye göre değişkenlik gösterse de yaşa ve cinsiyete göre de değişkenlik gösteriyor. Herkesi memnun etme çabası olmazsa eğer üzerinizde, yani kendinizi memnun etmeye çalışırsanız eğer, özellikle hanımlar 40'lı ve 50'li yaşlarda daha mutlularmış. Peki erkekler hangi yaşta? Onlar için çok da fark etmiyor. Onlar her yaşta mutlu olmayı, daha doğrusu kendini düşünmeyi biliyor herhalde. Peki bugününüz de mutlu başlasın, mutlu devam etsin ve tabii ki günü mutlu edecek şarkılar yanı başınızda olsun. Yaşlarda daha mutlularmış. Peki erkekler hangi yaşta? Onlar için çok da fark etmiyor. Onlar her yaşta mutlu olmayı, daha doğrusu kendini düşünmeyi biliyor herhalde. Peki bugününüz de mutlu başlasın, mutlu devam etsin ve tabii ki günü mutlu edecek şarkılar yanı başınızda olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Malum mevsim geçişindeyiz. Dolayısıyla vücudunuz biraz etkilenecek tabii ki. Fakat sadece vücudumuz değil, ruhumuz da etkilenecekmiş. Uzmanlar mevsim geçişlerinin ruh sağlığı üzerinde etkili olduğunu ama bir değerlendirme yapılabilmesi için isteksizlik, moral bozukluğu, işte eskiden yapılan aktivitelerden keyif alınmaması gibi bulguların en az 2 hafta sürmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani zaten daha yeni sonbahara geçtik. Biraz daha bekleyelim derken sonbahar bitecek, kış gelecek, zaten mevsimi geçmiş olacağız. Yani biz bu mevsim geçişinin ruhumuzu etkileyip etkilemediğini anlayabilmek için mevsimi geçirmiş olacağız. Bu yüzden çok da fazla eskiden takılmıyorduk böyle şeylere. Artık her şeyin, her hastalığın bir adı var. Her şeyin bir sorunu var gibi gösteriliyor. Fakat mevsim geçişleri sorun değil. Biz her andan, her zamandan keyif alıyoruz. O isteksizlik ruh hali evet zaman zaman gün karardığı zamanlarda olabiliyor. Fakat üstesinden gelemeyeceğimiz şeyler değil. Geliriz üstesinden. Siz merak etmeyin. En sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Bu mevsim geçişini de birlikte keyiflendirmeye devam edelim biz.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Şimdi günlük hayat içerisinde karşılaştığımız stresli durumlarla başa çıkabilmek için kadın ve erkek farklı yöntemler geliştiriyor. Özellikle biz kadınlar zor zamanlarda arkadaşlarımıza sarılıyormuşuz. Uzmanlar, kız arkadaşlarımız da bakın parantez içinde altı çizili kız arkadaşlarla geçirdiğimiz zamanın kortizol seviyesinde daha düşüş yaşattığını ortaya çıkartmış. Yani mutlu oluyoruz. Stres seviyesi düşüyor. Kızlar bir araya gelince kız eğlencesi, kız coşkusu iyi geliyor bize. Kızlar haberiniz olsun. Erkekler de aynı şekilde aslında. Hem cinslerimizde daha stresten uzak kalıyormuşuz. O halde haftada en azından iki gün kız günü yapmayı ihmal etmeyin. Erkekler için de geçerli. Haftada iki gün arkadaşlarımızla diyelim o halde cinsiyet ayırmadan bir araya gelmeyi ihmal etmeyelim.

neredeyse hepimizin evinde bulunuyor şu tek kullanımlık ıslak mendiller ve evde, çantada, arabada bulundurduğumuz tek kullanımlık ıslak mendillerin günümüzü, anımızı, hayatımızı kurtardığını düşünüyoruz. Ama Birleşik Krallık'ta çevre planı kapsamında bir yasak kararı geldi. Artık İngiltere'de 18 Aralık'tan sonra ıslak mendil satışı tamamen yasaklanıyormuş. Çevreye duyarlı olan herkesin bu pratik ürünü hayatından çıkartması gerektiğini söylüyorlar. Aslında parçalanmayan bu plastik liflerden oluşan mendillerin denizlere, nehirlere, sulara karışarak mikroplastik kirliliğine yol açtığını, deniz canlıları tarafından yutularak besin zincirine sızdığını, parçalanmadığı için doğal yaşamı zehirlediğini söylüyorlar. Galler'de 2026 Aralık'ta, Kuzey İrlanda'da 2027 Mayıs'ta, 2027 Mayıs'ta yine İngiltere'de ve Ağustos'ta da İskoçya'da yasağın devreye gireceği söyleniyor. Biz hala ıslak mendillerle hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyoruz ama sonrasında umarız zorluk getirmez.

Güzel bir perşembe dedik. Günü keyiflendirmek üzere bugünün iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de hayatın ritmiyle ben Rayner mikrofon başındaydım. Biz ayrılan iki saati tamamlamışız. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim size. Mikrofon başından ayrılacağım ama yarın yine görüşeceğiz haftanın cumasında. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel yükü taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.